0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Güzel türkülerimizin ve şarkılarımızın yer aldığı yerli ses sanatçılarımızdan birbirinden güzel eserlerin dinletildiği ve dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz efendim. Teknik yapımda arkadaşım Agop Tadeosyan, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Yine birbirinden güzel türkülerle bizler gününüze neşe katacağız. Ve değerli dinleyiciler, Angel Gurgiev kendisi çok ünlü bir saz ustamızdır ve klarnet ustası Bayram Ali Kirişef'in müziğiyle giriş yaptık. Sana Aşığım adlı eserle programımıza başlamış bulunuyoruz. İlerleyen dakikalarda yine yerli ses sanatçılarımızdan türkülerle beraber olacağız. İlk türkümüzü 4 ses 5 saz topluluğu eşliğinde Mehmet Davut seslendirecek ve Güle benzettim seni diyecek.

Sarı saçlarının teline hayran, o ince beline olayım kurban başlığını verdiğimiz programımızda aşk, sevgi, güzellik böyle birbirini takip edecek değerli dinleyiciler. Mehmet Davud'un türküsünün ardından Hafize Beysim gitmeden seni dur bir göreyim diyecek yerli ses sanatçımız. Bizler de buradan Türkiye Bursa'da oturduğu Hafize Beysim Güne kocaman selamlarımızı da göndermiş bulunuyoruz.

Değerli dinleyiciler, yerli türkülerimiz arasında, yerli ses sanatçılarımız arasında böyle ikili olarak seslendirilen türküleri çok beğeniyorum. Biliyorum sizler de çok seviyorsunuz. Mesela bir Ulvi Ahmet, Hasan Rodoplu ikilisinin türküleri güzel mi güzel. Ve ne güzel ki yerli ses sanatçılarımız arasında böyle kız kardeşler de var. Zeliha ve Ümgüs'ün Şevkedoflar kız kardeşlerden Yeni Odalar Yaptırdım türküsünü sunuyoruz. Bildiğim kadarıyla kendileri Silistra'nın Bradvari köyünde doğmuş yetişmiş ve bu konuda da sizden gerek bilgileri de istiyoruz. Şimdi Zeliha ve Ümgüs'ün kız kardeşler söylesin.

Yayınımız, programımız devam ediyor. Sarı saçlarının teline hayran, o ince beline olayım kurban dedikten sonra aşk, sevginin ardından ne geliyor değerli dinleyiciler? Düğün dernek gelir ve en güzel düğün türkülerinden bir tanesini sevgili Adem Bayraktar söylemiştir. Kendisi yıllardır ömrünü, hayatını ve sanatını Razgrad Tiyatrosu'na adamış bir sanatçımızdır. Düğün dernek kurulur, akan sular durulur, gelinin şerefine çifte davul vurulur diyecek Adem Bayraktar.

Sevgili Adem Bayraktar'ın onursal vatandaşı olduğu Rusya'nın Glodzow kasabasına da selamlarımızı gönderiyoruz. Orada Adem Bayraktar onlar için bir gurur kaynağıdır. Ve Adem Bayraktar'ın önümüzdeki günlerde, haftalarda, yıllar önce yaptığım röportajını bir kez daha dikkatinize getirip onun türkülerle süslemeyi de düşünüyoruz sevgili dinleyiciler. Agop'la birlikte onun türkülerini teker teker sıraladık. Ama kendisine başka bir programda yer vereceğiz. Sevgi, aşk olunca ardından ne gelir dedik? Düğün dernek kurulur dedik. Ve düğün dernekte tabii ki sevginin sembolü olan çiçekler, bahçe gülleri de gelir. Şimdi Elif İsmail, bahçelerde güller var diyecek güzel türküsünde.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, hatırlıyorum, bizim sistemimizin çökmemesinden önce, daha doğrusu o hacker saldırısından önce birbirinden

en güzel kadın isimlerinin başını, bu listenin başını Eminem türküleri çekiyor. Ve bugün sevgili Beyti Beytullah'ın sesinden bir Eminem türküsü var. İsperihin Todorov köyünde doğup yetişen sevgili Beyti Beytullah'a yaşadığı ailesiyle birlikte İstanbul'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Tüm hayranların adına ve Eminem diyorum.

Değerli dinleyiciler, bu güzel konserimize Rodoplar'dan başladık. 4 ses 5 saz topluluğunun solisti Mehmet Davut'tan güzel bir türkü dinledik. İlk türkümüz Güle Benzettim Seni oldu ve ardından gelsin türküler ve yolumuz hala Dobruca ve Deli Orman'da, Kuzeydoğu Bulgaristan'da seyrediyor. Fatmegül Kocukliyeva, kendisi Silistra'nın Ruynu

köyünden bir ses sanatçımız, ondan da bugün bir türkümüz var. Agop'la birlikte seçtik. Dere geçtikçe yârim diyecek bu güzel türküsünde yerli ses sanatçımız.

Biraz önce iki kız kardeşe ses verdik ve yeni odalar yaptırdım türküsünü dinlemiştik Zeliha ve Ümgülsün Şevkeduf kız kardeşlerden. Şimdi ise Silistra'nın İskra köyünden İskra köyünün gururları Aliye ve Nuriye Adilov kız kardeşler söyleyecek ve Muşmula diyecek.

Kadın isimlerine, kadınlara adalan türkülerimizden bahsetmiştim. Gerçekten Emineler, Fatmeler, Ayşeler var da var ve önümüzdeki günlerde, haftalarda umarım öyle konserlerde hazırlamaya gayret gösteririz. Daha doğrusu gücümüz yeter. Ama bir türkü var ki onu çok çok seviyorum. Vasfiye Şaban'ın sesinden bir Münevver türkümüz var ve tüm Müneverlere de armağanımız olsun.

Deli Orman Dobruca, Kuzeydoğu Bulgaristan'da böyle köy köy gezdikten sonra gelin şimdi hep beraber Rodoplara gidelim sevgili dinleyiciler. Kırcali'nin Zdravçet köyünden Ali Ahmedov Feyzulov'un güzel bir türküsü var. Bundan birkaç ay öncesi hatırlıyorum Kırcali'nin Kayloba köyünden devamlı dinleyicimiz Mümin Ali Bey arayıp kendisini selamlamıştı. Benim bir dostum var demişti Zdravçet köyünden Ali Ahmedov Feyzulov. Kendisi şu anda Türkiye Balıkesir'de oturuyor. Yıllar öncesi tesadüfen oğlu buraya okumaya gelince kendisiyle tanışmıştı. Ve tanıştığımızda Mesut adındaki oğlu bizim bir gün radyoya gelmişti. Ve radyoda konuşurken benim babamın da türküleri var. Zannedersem radyonuzda dedi. Peki baban kimdir? Ve isminin Ali Feyzulov olduğunu söyleyince türkülerini bulduk. Bir CD'ye doldurduk ve Mesut babası Ali'ye armağan olarak gönderdi. Bilmiyorum o günkü hali nedir ama Ali Ahmedov Feyzulov umarım çok mutlu olmuştur. Kendisine, kocaman güzel ailesine sevgi selamlarımızı ilettikten sonra Kırcali'nin Zdravçet köyünden onu hatırlayanlar varsa onlara da selam olsun. Ayrıca Kırcali'nin Kayloba köyünden Mümin Ali Bey'e de selam göndermeden edemeyeceğiz. Peki hangi türküyü seçtik? Yeşil Pınar Suyu desin Ali Ahmedov Feyzulov.

programımızda da bölge bölge gezmeye dikkat ettik. Sevgili dinleyiciler, çaba gösterdik. Şimdi yolumuz Burgas'ın Ruyen Belediyesi'ne bağlı Tranak Köyü'nden geçecek ve Orhan Selim ve rahmetli Mürel Küçük'ün ikilisinin seslendirdiği Demirciler Demir Döver, Tunç Olur türküsünü dinletiyoruz.

Programımız değerli dinleyiciler Ulviye Ahmet, Cemil Şaban ikilisinden bir Deniz Kızı türküsüyle son bulacak ve ardından programımıza başladığımız Angel Gürgiyev ve Bayram Ali Kirişef'in Aşığım Sana eseriyle de son bulacak. Yeni konserlerde yeni türkülerle görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler, mutlu haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü. Tüm çocuklarımıza barış ve sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Canlı yayınımıza gelince haberlerle başlıyoruz. Ardından

Direk Halis her pazartesi olduğu gibi haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bankalarda komisyon ücreti ödemeden levayı avroya çevirmek için bir aylık süre kaldı. Mumçılgrad 1 Haziran'ı uçurtma festivaliyle kutladı. Makaza Komutini yolu hizmete açıldı. Bulgaristan Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı. Hava durumuna gelince yarın ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Şimdi haberler. Bulgaristan vatandaşları 30 Haziran'a kadar ticari bankaların şubelerinde ve banka şubesi bulunmayan yerleşim yerlerindeki Bulgar Posta İdaresi şubelerinde levayı ücretsiz olarak avroya çevirebilirler. Döviz kuru, ücret ve komisyonlar hariç 1 avro başına 1.95583 lev olan resmi sabit kurdur. Biz Tüketiciler Çevrim İçi platformu bu tarihten sonra ticari bankaların ve Bulgar Posta İdaresi'nin hizmet için ücret uygulamaya başlayabileceğini hatırlattı. Bankalarda 30 bin levanın üzerindeki döviz işlemleri için 3 iş günü önceden başvuru yapılması gerekmektedir. Bulgar Posta İdaresi şubelerinde herkes günlük 1000 levaya kadar, bazı şubelerde ise 3 ila 5 iş günü önceden başvuru yapılması koşuluyla 10 bin levaya kadar döviz bozdurabilir. Bulgaristan Merkez Bankası BNB döviz işlemlerini süresiz olarak, ücretsiz ve komisyonsuz olarak gerçekleştirmeye devam edecektir. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ emekli maaşı ödemelerinin 8 Haziran pazartesi başlayıp 22 Haziran pazartesine kadar devam edeceğini açıkladı. Ödemeler her postanede belirlenen grafiğe göre yapılacaktır. Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilere hesaplarına emekli maaşları 8 Haziran'da yatacak. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ Haziran ayında ayın 7'si veya 20'sinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda o döneme ait emekli maaşlarının ve ek ödemelerinin bir sonraki iş gününün başından başlayıp sonuna kadar devam etmesini öngören yürürlükteki yönetmenliği son kez uygulayacak. Sonbahardan itibaren emekli maaşları tatillerden önceki tarihte ödenecektir. Mumçılgrad Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle ikinci kez üst üste uçurtma festivali düzenledi. Hasan Semerci Stadyumunda düzenlenen etkinlik çerçevesinde çocuklar ve anne babaları açık hava etkinliklerine, uçurtma gösterilerine, yaratıcı atölyelere, oyunlara ve eğlencelere katıldılar. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarının doruk noktası toplu uçurtma uçurma etkinliği oldu. Aynı zamanda sanat atölyeleri, yüz boyama, gösteri sanatçılarının yanı sıra çocuklara ikramlar da yapıldı. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çocuklar ve gençlerle çalışan yerel kurumların katılımıyla düzenlendi. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Türkiye yönündeki Kapitan Andreevu sınır kapısında tır trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Romanya sınırındaki Tuna Köprüsü'nün Bulgar bölümünde Haziran ayının sonuna kadar devam eden onarım çalışmaları nedeniyle Rusya-Gürgevo hudut geçişinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları Altyapı Ajansı API tarafından bildirildiği üzere 1 ila 5 Haziran tarihleri saat 08 ila 17 arasında yol işaretlerinin yenilenmesi nedeniyle Struma otoyolunun Sofya çıkışındaki 0 kilometreden 10. kilometreye kadar olan bölümde aktif şeritte trafik kademeli olarak kısıtlanacak ve boş şeritlere yönlendirilecektir. Ayrıca Bayluvu, Smolsku, Eleşnitsa, Elimpelin, Novihan

0: arasındaki Cumhuriyet yolunun bazı bölümlerine de işaretlemeler yapılacak. Dobriç-Balçık yolunun bazı bölümleri asfalt döşenmesi nedeniyle aşamalı olarak trafiğe kapatılacak ve trafik akşam saat 20'ye kadar durdurulacak ve alternatif güzergahlara yönlendirilecektir. Trafik polisi son 24 saatte ülkede meydana gelen 15 ağır trafik kazasında 19 kişinin yaralandığını bildirdi. Yılbaşından itibaren ölenlerin sayısı 169'a ulaştı. Yangın güvenliği ve sivil savunma tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde ülke genelinde toplam 56 yangın söndürüldü. Değerli dinleyiciler, Makaza Komotini Gümülcine ana yolu artık trafiğe açık. Araçlar heyelandan etkilenen bölgeyi çevreleyen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yeni inşa edilmiş çevre yolundan geçiyor. Ana yol asfaltlandı, korkuluklar yerleştirildi ve trafik ve yol güvenliği sürücüleri yönlendirmek amacıyla yatay işaretlemeler ve düşe işaretlemeleriyle sağlanırken araçlar için hız sınırı getirildi. Toprak kaymasından etkilenen ana yol için kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici olarak çevre yolu kullanılacaktır. Kırcalı-Komotini Uluslararası Karayolu Mart ayı başlarında Yunanistan kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılmıştı. Spor. Varna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası 31 Mayıs'ta kadınlar bireysel ve takım alet finalleriyle sona erdi. Bulgaristan 4 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Stiliana Nikolova kazandığı gümüş madalyaya ek olarak top ve kurdele dallarında da grup şampiyonluğu ve gümüş madalyalar elde etti. Top dalında altın madalyaya ulaşmasına sadece artistik hareketler bölümünde 10'da 1 puanlık fark engel oldu. Stiliana Nikolova'nın madalyalarına ek olarak kızlar ve kadınlar takım etkinliklerinde kızlar altın madalya kazanırken Siana Alekova çember dalında, Dea Emilova ise labut dalında gümüş madalya elde etti. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklıkları 11 ile 16, Sofya'da 12 derece olacak. Gün içinde çok bulutlu hava hakim olacak ve birçok yerde gürültülü yağışlar görülürken Orta Balkan dağlarında ve Güneybatı Bulgaristan'da sağanak yağış bekleniyor. Dolu yağışları olasılığı da mevcut. En yüksek hava sıcaklıkları Doğu Bulgaristan'da 21 ile 22, Güneybatı bölgelerde 27-29 derece arasında olacak. Başkentte ise termometreler 24 dereceyi gösterecek. Karadeniz kıyılarında çok bulutlu hava görülecek ve birçok yerde özellikle öğleden sonra güney kıyılarda olmak üzere sağanak yağışlar görülecek. Doğu, güneydoğudan orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 22 ila 24, deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece arasında olacak. Dağlarda çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Balkan dağlarının orta kesimlerinde ve Rila-Rodop dağlarında bazı yerlerinde sağanak yağışlar görülecek, dolu yağacak. Batıdan ılımlı ve kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede yaklaşık 18, 2000 metrelerde ise 12 derece olacak. Çarşamba günü ülke genelinde değişken hava hakim olacak. Sabah saatlerinde güneşli, öğle ve öğleden sonra gece yarısına kadar birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli, gök gürültülü, sağanak yağışlar ve dolu yağacak. Güneydoğudan esen rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları artacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken...
2: Haftaya başlarken.
3: Haberlerin ardından canlı yayınımız Haftaya Başlarken programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delev ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevki Çakır adına merhabalar. Değerli dinleyiciler, yaz tatiliyle birlikte gençlerin günlük yaşamında ve sosyal çevrelerinde yaşanan değişiklikler,

Seçimler bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar nikotin ürünleri, elektronik sigaralar, gülme gazı ve sentetik uyuşturucuların giderek daha erken yaşlarda kullanılmaya başlanmasının ciddi sağlık ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Haftaya başlarken programımızda mikrofonu toksikolog ve alergolog doktor Şahsine Veli'ye uzatarak gençleri tehdit eden bağımlılık risklerini ve alınabilecek önlemleri uzman görüşüyle değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, yaz tatili başlarken öğrenciler arasındaki bağımlılıklar konusu yine ön plana çıkıyor. Vape'ler, gülme gazı, elektronik sigara ile sentetik uyuşturucu maddeleri öğrencilerin hayatına giderek daha erken yaşta girerken uzmanlar birçok çocuğun bunları zararsız olarak algılamasının büyük tehlike oluşturduğunu

0: dair uyarıyor. Askeri Tıp Akademisi uzmanları tarafından Çocuğu Esirgeme Ajansı nezdindeki Çocuklar Kurulu ile birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme kampanyası kapsamında nikotin ürünleri ile uyuşturucu madde kullanımının gerçek sonuçları anlatıldı. Gençlerin karşı karşıya oldukları risklere dair konuşan uzmanlardan biri toksikolog ve alergolog doktor Şahsine Veli oldu. Doktor Veli radyomuza konuşurken tehlikesiz görünecek şekilde tasarlanmış olan vape'lerin öğrenciler arasındaki yaygınlığı açısından pazarlama ve sosyal medyanın büyük rol aldığına dikkat çekti.
1: Направени са като едни модерни технологични джаджи, от които всеки тинейджер се изкушава. На всичкото отгоре те са измислени точно.
0: Modern teknolojik cihaz görünümü verilen vape'lerin tasarımı gençler için cazip olup ebeveynler ile öğretmenler tarafından tanınmasını zorlaştırıyor. Aroma ve renkleri ise onların zararsız bir şey olduğu izlenimini bırakıyor diyen toksikoloji uzmanı, asıl problemin vape'lerin tehlike oluşturmadığı yanılgısından kaynaklandığını öne sürdü.
1: Зависимостта към никотина се случва с вейповете далеч по-бързо и по-страстно в кавички.
0: Göz alıcı, renkli ve cazip oldukları için risksiz olduklarını düşünülen vape'lerde nikotin bağlılığı çok daha hızlı şekilde gelişiyor diyen doktor Şahsine Veli, vape'lerin geleneksel sigaralara kıyasla çoğu zaman daha yüksek miktarda nikotin içerdiği ve bu nikotin tuz formunda olduğu için beyin reseptörleri üzerinde çok hızlı bir etki gösterdiğini vurgularken, bu reseptörlerin giderek daha fazla nikotin istemeye başladığını ve bağımlılığın oluştuğu mekanizmanın da aslında bu olduğunu söyledi. Açıklanan son verilere göre nikotin ürünleriyle ilk temas yaşı artık 12-14'e düşerken uzmanların daha da kaygı verici vakalarla karşılaştıklarını paylaşıyorlar.

0: Последният пациент, който ярък спомен остави в мене, че е започнал да пуши на 7 години. Това е случилото тази седмица.
1: Beni derinden etkileyen son hastam amfetamin, metamfetamin ve alkol bağımlısı olan bir genç henüz 7 yaşındayken sigara içmeye başladığını anlattı. Diyen toksikoloji uzmanına göre erken yaşta başlayan sigara kullanımı sık sık daha ağır bağımlılıklara doğru atılan bir adım oluyor. Uyuşturucu ya da alkol bağımlısı olanların hikayesi çoğunlukla sigara ve nikotinle başlıyor. Vape ve sentetik madde kullanımının yarattığı en ciddi tehlikelerden biri gelişmekte olan beyin üzerindeki etkiden kaynaklanmaktadır.
0: Един подрастващ организъм подложен на такова въздействие, най-често рискуваме в психичното.
1: Gelişme çağındaki organizma son derece savunmasızdır. Ruhsal ve davranışsal bozukluklar, panik ataklar, şizofreni benzeri belirtiler, dikkat ve konsantrasyon sorunları gözlemliyoruz diyen Doktor Veli'nin öne sürdüğü gibi gençlerin bir bölümü zamanla okumak, sosyalleşmek ve gelişmek konusunda motivasyonlarını kaybeder. Kendilerine normal gibi görünen farklı bir çevre içine kapanarak çalışma ve sosyalleşme motivasyonunu kaybediyorlar. Kısır bir döngüye sürüklenmiş oluyorlar. Vape olarak bilinen birçok buharlaştırma cihazının içeriğinin belirsiz olması endişe vericidir.
0: По типа на гаражно производство. Тоест никой не знае кой какво, къде, какво залага, за разлика от всичко, което...
1: Sık sık merdiven altı dediğimiz şartlarda üretilmiş oldukları için vape'lerin ağır metaller, sentetik maddeler veya kannabinoidler tam olarak ne içerdiğini bilen yoktur diyen Doktor Şahsin Eveli, bazı cihazların içinde marihuana'ya benzer etki gösteren maddeler olan tetrahidrokannabinol veya heksahidrokannabinol hidrokanabinol maddelerin bulunduğuna dair uyarırken etiket üzerinde bilmedikleri bir at gören çocuklar bunun narkotik içeren bir vape olduğundan habersizdir dedi. Gülme gazı konusu da güncel olmaya devam ediyor değerli dinleyiciler. Getirilen kısıtlamalar ve kamunun dikkatinin çekilmesine rağmen hastanelerin toksikoloji bölümlerine gülme gazı kullanan gençler gelmeye devam ediyor.
0: Neurologični deficiti, включително prikovavane kam invalidne...
1: Ağır nörolojik komplikasyonlar geliştiren, hatta hayatına tekerlekli sandalyede devam eden hastalar var, diyen toksikoloji uzmanı, gülme gazının sinir sistemi için kilit önem taşıyan B12 vitamini etkisiz hale getirdiğini anlattı.
0: Имат усещане за мравучкане, за загуба на чувствителност, но в последствие отпада и тяхната...
1: Önce karıncalama ve hassasiyet kaybı başlıyor. Sonrasında ise hareket fonksiyonu kaybı yaşanabiliyor diyen Doktor Veli, birçok gencin gülme gazında aşırı dozun olmadığına dair yanıldıklarını öne sürerken tam tersine aşırı doz çok hızlı olur sözlerini kullandı. Gülme gazı akciğerdeki oksijenin yerini alır ve yarattığı öfori etkisi aslında oksijen eksikliğinin bir sonucudur. Sınır aşıldığında bilinç kaybı, solunumun durması, kasılma, hatta ölüm gibi sonuçlar meydana gelebilir. Toksikoloji uzmanı Doktor Şahsin Eveli radyomuza konuşurken ABD'de ağır narkotik krize sebep olan bir sentetik madde olan fentanilin artık Bulgaristan dahil Avrupa'da yayılmaya başladığına dair uyarıda bulundu.
0: И обичайно на тях им продават примерно че кокаин, но в него може да има и фентанил.
1: Kokain olarak satılan fakat sık sık fentanil içeren bu uyuşturucu madde mikrogram miktarında olduğunda bile ölüme sebebiyet verebilir diyen uzman doktor, bu madde sıklıkla tüketicilerin haberi olmadan diğer uyuşturucularla karıştırılması tehlikeyi daha da arttırdığına dikkat çekti. Toksikoloji uzmanı sorumluluğun kurumsal, veliler, okul ve toplum arasında paylaşıldığını söylerken uyum içinde hareket edilmemesi başarısızlığı beraberinde getirir. Kurumların müdahale etmeleri, okulun öğrencilerin dilinde konuşması, velilerin ise bilgili olmaları şarttır dedi ve ilk bağımlılık belirtilerini önemsemeyen bazı velilerin vape kullanımına hoşgörülü olduklarına dikkat çekti.
0: Многократно сме чували, нека аз да му купувам вейп, защото да не почне да пуши обикновени цигари.

0: bazıları sigara içmesin, vape kullansın diye çocuklarına bizzat vape almaya hazır olduğunu duyuyoruz. Bu çok büyük bir problem dedi. Doktor Veli en sık bağımlılık belirtilerini şöyle sıraladı. Ani davranış değişiklikleri, göz teması kurmaktan kaçınma, içe kapanma ve sık sık dışarı çıkma, okul başarısında düşüş, daha fazla paraya ihtiyaç duyma, arkadaş çevresinin değişmesi, motivasyon ve konsantrasyon eksikliği. Doktor Şahsin Evel'in sözlerine son verirken gençlere seslendi.
1: Би казала към всяко едно дете, информирай се. Информирай се не от случаи.
0: TikTok rastgele önümüze gelen kliplerden veya sosyal medya fenomeni olan kişilerden değil, bilgi ve tecrübe sahibi olan insanlardan bilgi alın. Çağrısında bulunan uzman konuğumuz, bilgili olan çocuğun tehlikeli maddelere kolay kolay el uzatmayacağını söyledi. Bugün modern, eğlenceli ve zararsız görünen madde kullanımı bir süre sonra bağımlılık ve ağır sağlık sorunlarına sebep olabilir.

0: Değerli dinleyiciler, şimdi de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz, size özel ayırdığımız bölüme geçiyoruz. Ve hemen canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Buyurun, her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programında şimdi sizden bize gelen mesajlar var. Telefonlar da açık, dediğimiz gibi çalmasını bekliyoruz. Ve hemen cumartesi gününden olan mesajlarla başlıyorum. Nurhan Beyzat profilinden gelmiş. Selam, ben Bozan Köyü'nden Nurhan. Abim Bilhan'ın bugün doğum günü, onu selamlamak istiyorum. Kendisi Almanya'da. Hangi türkünüz sıradaysa onunla selamlamak istiyorum. Bir de Türkiye'de gelinimiz var, adı Zühre. Onu da selamlamak istiyorum. Onun da bugün doğum günü var. Sizi her gün dinliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim diye yazmış Nurhan Beyzat. Ve bizler de bugün... belki cumartesi günü yazdıklarına göre cumartesi günleri doğum günleri olan Birhan Bey'in ve Zühre Hanım'ın geçmiş doğum günlerini kutluyoruz. Sağlık diliyoruz onlara ve ailelerine. Hemen ilk dinleyicimizi alalım, bakalım bizi kim nereden arıyor. İyi günler.
2: İyi günler, iyi yayınlar Bedri Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben bugün sizin aracılığınızla bir doğum günü için arayayım.
0: Tabii tabii, buyurun.
2: Selamlama yapayım.
0: Evet.
2: O kendisi de Dolet Köyü'nden, ismi Aliye. Bugün doğum günü var onun. Allah'tan ona sağlık, sağlamlık, mutluluk dileyim ailesine birlikte. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun diyeyim.
0: Ne güzel, ne güzel dileklerde bulundunuz. Peki sizin de isminizi alalım.
2: Benim ismim Gülşah.
0: Gülşah Hanım, tamam. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. İlk türkümüz sizin için gelecek başta.
2: Sıradaki türkü gelsin ona.
0: Ve Aliye Hanım'a, evet, doğum gününü tekrar kutluyoruz. Hem ona hem size sağlık diliyoruz. Aradığınız için teşekkür ederiz. Hamza Zeynep Karaca profilinden gelen mesaj, cumartesi günü göndermişler. Merhaba Şevki, bu güzel röportajı ikinciye keyifle dinledik. Hamza abinle beraber yine gururlandım. Bak nasıl Türkçemizi bilen, koruyan gençler var diye. Ondan da Türkçemiz yaşıyor, yaşayacak. Röportajda dinlettiğiniz türkülerde ek olarak daha da keyif kattı yayınınıza. Çok teşekkür ederiz. Bayramın son günü olduğu için nice bayramlara sağ olun, hep var olun diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, genç dinleyicimiz, radyo dostumuz, arkadaşımız Tanju Ahmet ile Şevke Çakır'ın çok keyifli ve güzel bir sohbeti oldu. Ve bunu Zeynep Hanım dile getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hemen bir dinleyicimiz var, aldık. İyi günler.
3: Burgaz bölgesinden, Dolunluk Köyü'nden Kamil Ahmet.
0: Hoş geldiniz Kamil Bey, buyurun.
3: Ne yapıyorsunuz?
0: Teşekkür ederiz. Haftaya başladık böyle.

0: Öyle güzel enerjiyle. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir.
1: Evet ya. Şimdi ben Dobromir'den Semselamlama, Şaban Dağcı'yı, Zeynep Neşte'mi, sonra dostlarım da Semselamlama.
0: Evet.
1: Zarı Sıdan Nebat ablamı, Burgaz bölgesinden Kerem Sıdan Yılmaz kardeşimi.
0: Tamam, oldu Kamil Bey ve sizi tanıyan herkes için selam olacak ilk türkümüz. Teşekkür ettik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler, nasılsın?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir.
2: Sevzan'dan, Büyükdere'den Sevzan, doğum günü var. Onun doğum günü kutluyorum.
0: Evet.
2: Nana,
0: Radyonun sesini
2: Maslan'da.
0: kısabilir misiniz? Sadece telefondan dinleyin lütfen.
2: Evet.
0: Evet, Sevcan Hanım'ı kim selamlıyor?
2: Nehime Osman.
0: Ha, Nehime Hanım, evet.
2: Ondan sonra belediyede masanın çorba getirirse Ercan onu da.
0: Ercan Bey'i de selamlıyoruz, tamam. Ve sizi
2: Buyurun.
0: tanıyan herkesin Nehime Hanım, olur mu?
2: Tamam.
0: Tamam, selamlar, sevgiler gönderdik. Ve hadi şimdi güzel türkümüzü, ilk türkümüzü söz vermiş olduğumuz üzere dinletelim. Fatmagül Hüseyin söylesin, bostan ektim desin.

Sıradaki mesajımız Hatice Recep'ten geldi. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulyana'dan. Bugün benim bir tanecik torunum Mete'in doğum günü var. Ona okulunda başarılar dilerim. Güzel bir hayatı olsun bizimle beraber. Selamlar, ben annesi ve dedesi Salih, anası Fatme, babası Mehmet ve çocuk bayramını da kutluyoruz onun ve bütün çocukların. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ve yakışıklı Mete'nin fotoğrafını göndermiş Hatice Hanım. Ne kadar büyümüş öyle. Maşallah diyoruz. Allah çok güzel bir ömrü olmasını nasip etsin. Çiçek fotoğrafları da göndermiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyoruz ve tekrar bütün çocukların bu bayramını kutluyoruz. Böyle bol oyunlu, neşeli, çok güzel çocukluk geçirmelerini diliyoruz. Ve böyle büyüdükçe de aslında hayattan böyle zevk almalarını, böyle ufak tefek şeylere mutlu olduğu o anları daima böyle çocuksu duyguyla korusunlar diyoruz. Biz büyüklere de bunu diliyoruz.

Aylin Süleyman yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Ben Kırcali'nin Nanovice köyünden Aylin Süleyman. Konfeksiyonda çalışan arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Zehra, Hörü, Enbiye, Gülcan. Mümkün olursa komşumuz olan Halil Bekir'den güzel bir türküyle demişler. Teşekkür ediyoruz. Zehra Hanım'a, Hörü Hanım'a, Enbiye Hanım'a, Gülcan Hanım'a ve bize yazan Aylin Hanım'a kolaylıklar diliyoruz. İşiniz gerçekten neşeyle olsun, kolay geçsin diyoruz ve şimdi güzel türkümüzle her birinizi selamlıyoruz. Halil Bekir söylüyor: sayamam ömrümden sensiz geçen günleri, kalbimdedir sevgilimin sözleri diyor.

Sıradaki mesajımız Sadiye Oscar profilinden geldi. Sayın Bulgaristan Radyosu selamlar. Ben Sadiye, Gulam Ogradişte'den. Bugün Bürhan'ın doğum gününü kutluyoruz. Kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Sevdikleriyle birlikte ninesi Selime, babası Bülent, annesi Firdevs, bir de torunlarımı Anıl ve Ozan, Selinay ve Merve'yi selamlıyorum. Bayramları kutlu olsun diye yazmış Sadiye Hanım. Bürhan Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz, sağlık diliyoruz hem ona hem de bütün ailesine. Ve sıradaki türkümüzde sizleri selamlıyoruz. Ahmet Şaban söylüyor, Burgaz'dan yarim gelecek.

0: Sıradaki mesajımız devamlı dinleyicimiz Kerim Ahmet'ten. İyi günler, hayırlı haftalar. Ben Razgrad'ın Nojarovo köyünden 10 yaşından beri sizleri dinliyorum sevgili radyo çalışanlara. Şevkiye Hanım Kerim Ahmet'ten 1500 puan kazandı. Çünkü rahmetli Beyti Beytullah abimizle büyüdük biz. Cenneti mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bu mesajı okursanız sevinirim. Yazan Kerim Ahmet, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de öyle Kerim Ahmet Bey, siz de Allah'a emanet olun diyoruz. Puan içinde teşekkür ettik. Evet, çok güzel bir konserimiz vardı bu sabah. Dinlettik. Beğeninizi de aldıysak ne mutlu bize. Sıradaki türkümüzle şu anda bizi dinleyen herkesi selamlıyoruz. Sıradaki türkümüz Raziye Fazlı'dan olacak ama ondan önce dinleyicimiz var. Hemen alalım. İyi günler. Alo.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Ben Şümin Sancar, Timarova köyünden Rabia ablam.
0: Nasılsınız Rabia Hanım?
1: İyi, bunu şükür edeceğiz.
0: Evet, öyle şükür. Evet, buyurun.
1: Ben isteyeyim bugün 3 tane evlatlığımı selamlama.
0: Evet.
1: Bugün yeğenimizin doğum günü var ayın 1'inde. Ayın 9'unda Yusuf'un doğum günü var. Ayın 15'inde de Dilber'in doğum günü var. İsteyim üçümü de hani bir iyi oldu selamlama.
0: Evet, tamam, selamlayalım. Buyurun, neler dilemek istersiniz? Her birine dileyin bir şeyler.
1: Onlar ne Yusuf'la Mehmet bir şoförleri.
0: Evet.
1: Sadece çalışıyorlar. Allah onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömür versin.
0: İnşallah.
1: Ben Şümen Sancar dikiş yerinde. Şümen'de işliyor.
0: Evet. Peki Mehmet Bey ile Yusuf Bey yurt dışına mı gidiyorlar yoksa Bulgaristan içinde mi?
1: Ayrı yurt dışında.
0: Evet.
1: Yurt dışında.
0: Özlem de oluyor. Evet, peki uzun mu oluyor çıkışları? Nasıl?
1: Uzun oluyor, uzun.
0: Evet.
1: Yani gelmediler daha.
0: İnşallah radyo aracı değil, böyle radyo telefon üzerinden, internet üzerinden de radyoyu dinleme fırsatları olur ve onları selamladığınızı duyarlar.
1: İnşallah.
0: Tamam. Yani, evet.
1: İyi günler dileyim size, hadi.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sevgimizi gönderdik Rabia Hanım size. Mehmet Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Onun bugünmüş doğum günü, sağlık diliyoruz. Ve ardından da Yusuf Bey'in doğum günü gelecek. Dilber Hanım'ın da doğum günü. Her birine bizler de sağlık diliyoruz. Böyle uzun uzun yıllar aileleriyle birlikte olsunlar. Rabia Hanım'la birlikte olsunlar diyoruz. Ve güzel türkümüzü onlar için dinletiyoruz şimdi. Raziye Fazlı söyleyecek. Penceresi yola karşı diyor.

0: Ve o koğuştan Meyra Hanım şu anda hattımızda. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza Meyra Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyiz siz?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: İstiyorum selamlamaya o koğuştan Adile abimi, doğum günü var. Doğum günü kutlamayı istiyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.
0: Amin. Biz de katılıyoruz bu dileklere Meyra Hanım. Şimdi birlikte misiniz yoksa?
1: Yok, değiliz.
0: Değilsiniz.
1: Ama dinliyordur büyük ihtimalle.
0: Evet, ne güzel. Tez zamanda bir araya gelin, böyle güzel sohbetler edin diyoruz Meyra Hanım. Aradığınız için teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz başta sizin için gelecek. Çünkü siz aradınız ve selamlıyorsunuz. Ardından da Adile Hanım için gelecek.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler gönderdik sizlere. Ve mesajlarla devam ediyorum. Şimdi gelen bir mesaj Mürsel Osman Hasan profilinden geldi. İyi günler sayın sunucularım. Ben Veli Kipreslav'ın Milanovo köyünden Fatme Şaban. Fatme Hanım bize yazmış. Bugün küçük torunum Yazmira'nın doğum gününü kutluyorum. Allah'tan ona sağlık, sağlamlık, mutlu çocuk yılları diliyorum. Ablasının da Mayıs'ın 17'sinde doğum günü vardı. Yağmur. Onu da aynı şekilde kutluyorum. Okulunda ve hayatında başarılar diliyorum ve her ikisinin de doğum günleri kutlu ve mutlu olsun. Tebrik edenler ben, baba annesi Fatme, dedesi Mürsel, babası Osman, anası Ayşe, ana annesi Güldü. Hepimiz onları çok seviyoruz ve size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diye yazmış Fatma Hanım. Bizler de teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız ve buradan doğum günlerini kutluyoruz. Yazdığınız için size de teşekkür ettik. Çok güzel bir türkümüz var. Güzel seslerimize, güzel türkülerimize hiç ara vermiyoruz ve Emel Tabakova'yı dinliyoruz şimdi. Yolunu beklerken güzelim diyor.

Hemen bir düzeltme yapıyorum. Yılanova'dan Fatma Hanım şimdi yazdı. Yazmira'nın ve Yağmur'un annelerinin ismi Gülfiye'ymiş. Düzelttik hemen ve son mesajımız Remziye İbrahim'den geldi. Metin'in doğum gününü ben de kutluyorum. Bol oyunlu günler diliyorum. Okulunda da başarılar diliyorum. İyi ki doğdu. Sizlere de çok teşekkürler demişler. Ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Huzurunuzdan Vasfiye Şaban'ın söylediği Binnaz Kızı türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 1 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Avrupa Birliği birinci ve ikinci sınıf üyelere sahip olmak için kurulmadı sözlerini kullandı. Polonya'nın eski cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Bulgaristan Avrupa'nın kuzey-güney ekseninin inşasında kilit öneme sahip açıklamasında bulundu. Mayıs ayında yıllık enflasyon %7'ye yükseldi. Momčilgrad 1 Haziran'ı uçurtma festivali ile kutladı. Şimdi haberlerin detayları. Bu yıl 6.sı düzenlenen Green Transition Forum'un açılışında konuşan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan rekabetçi bir Avrupa'nın oluşturulmasında aktif rol oynayabilir ve birleşik bir Avrupa'ya bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Avrupa Birliği'nin en büyük gücü farklılıkları ortak bir hedef doğrultusunda birleştirebilme yeteneğidir sözlerini kullandı. Etkinliğin bu yılki ana teması Avrupa'nın rekabet gücü yüksek, yenilikçi ve güvenli geleceği olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yotova, iki vitesli Avrupa modelinin kısa vadede karar alma süreçlerini hızlandırabilecek bir araç olarak görülebileceğini, ancak uzun vadede siyasi ayrışma riskini beraberinde getirdiğini belirtti. Bu yaklaşımın birlik içinde yeni bloklar ve görünmez sınırlar oluşturabileceğine dikkat çeken Yotova, Avrupa Birliği'nin üye devletleri birinci ve ikinci sınıf olarak ayırmak amacıyla kurulmadığını vurguladı ve Avrupa Birliği'nin en büyük gücünün farklılıkları ortak bir hedef doğrultusunda birleştirebilme yeteneği olduğunu belirtti. BGNS haberine göre Polonya'nın eski cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sofya'daki Green Transition Forum'da yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Avrupa'da Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yeni kuzey-güney altyapı ekseninin inşasında kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Duda, Bulgaristan'ın ulaşım, enerji ve dijital bağlantılar açısından önemli bir merkez haline geldiğini ve Avrupa Birliği'nin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik 3 deniz girişimi kapsamında stratejik bir rol üstlendiğini bildirdi. Duda, Sofya bu haritada bir çevre değil, merkeze oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Karadeniz, Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ile kurulan bağlantılar, Bulgaristan'a henüz yeni farkına varılan olağanüstü bir stratejik ve ekonomik değer kazandırıyor ifadelerini kullanarak değerlendirmede bulundu. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin giderek Avrupa'daki büyüme ve inovasyonun itici gücüne dönüştüğünü belirten Duda, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'nın bölgesel teknoloji ve yatırım merkezleri olarak öne çıktığını vurguladı. Andrzej Duda ayrıca Avrupa Birliği'nin bazı düzenleyici politikalarının zaman zaman iş dünyasını zorlaştırabildiğini ve stratejik projelerin ilerleyişini yavaşlatabildiğini dile getirdi. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'nin hızlı ön tahminine göre Mayıs 2026'da aylık enflasyon %0,2 oranında, yıllık enflasyon ise %7 olması bekleniyor. Karşılaştırma yapma amacıyla Nisan ayında yıllık enflasyon %6,8, Mart ayında %4,1 ve Şubat ayında %3,3 seviyesindeydi. Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla en fazla fiyat artışının %1,2 ile ulaşım, %0,9 ile restoran ve otel hizmetleri ve %0,9 ile alkollü içecekler ve tütün ürünleri gruplarında gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyat düşüşü öngörülen gruplar ise %-1,9 ile eğlence, spor ve kültür ve %-0,9

1,3 ile kişisel bakım, sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler oldu. Bulgaristan vatandaşları 30 Haziran'a kadar ticari bankaların şubelerinde ve banka şubesi bulunmayan yerleşim yerlerinde Bulgar Posta İdaresi şubelerinde levayı ücretsiz olarak avroya çevirebilirler. Döviz kuru ücret ve komisyonlar hariç 1 avro başına yaklaşık 1,96 leva olan resmi sabit kurdur. Biz Tüketiciler Çevrimiçi Platformu bu tarihten sonra ticari bankaların ve Bulgar Posta İdarelerinin hizmet için ücret uygulamaktadır. Başlayabileceğini hatırlattı. Bankalarda 30 bin levanın üzerinde döviz işlemleri için 3 iş günü önceden başvuru yapılması gerekmektedir. Bulgar Posta İdaresi şubelerinde herkes günlük 1000 levaya kadar, bazı şubelerde ise 3 ila 5 iş günü önceden başvuru yapılması koşuluyla 10 bin levaya kadar döviz bozdurulabilir. Bulgaristan Merkez Bankası BNB, döviz işlemlerini süresiz olarak ücretsiz ve komisyonsuz olarak gerçekleştirmeye devam edecektir. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ, emekli maaşı ödemelerinin 8 Haziran pazartesi başlayıp 22 Haziran pazartesine kadar devam edeceğini açıkladı. Ödemeler her postanede belirlenen grafiğe göre yapılacaktır. Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilerin hesaplarına emekli maaşları 8 Haziran'da yatacak. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ, Haziran ayında ayın 7'si veya 20'sinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda o döneme ait emekli maaşlarının ve ek ödemelerinin bir sonraki iş gününün başından başlayıp sonuna kadar devam etmesini öngören yürürlükteki yönetmenliği son kez uygulayacak. Sonbahardan itibaren emekli maaşları tatillerden önceki tarihte ödenecektir. Momçilgrad Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle ikinci kez üst üste uçurtma festivali düzenledi. Hasan Semerci Stadyumunda düzenlenen etkinlik çerçevesinde çocuklar ve ebeveynleri açık hava etkinliklerine, uçurtma gösterilerine, yaratıcı atölyelere, oyunlara ve eğlencelere katıldılar. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarının doruk noktası toplu uçurtma etkinliği oldu. Aynı zamanda sanat atölyeleri, yüz boyama, gösteri sanatçılarının yanı sıra çocuklara ikramlar da yapıldı. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çocuklar ve gençlerle çalışan yerel kurumlar katılımıyla düzenlendi. Makaza Komutini Anayolu artık trafiğe açık. Araçlar heyelandan etkilenen bölgeyi çevreleyen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yeni inşa edilmiş çevre yolundan geçiyor. Ana yol asfaltlandı, korkuluklar yerleştirildi ve sürücüleri yönlendirmek amacıyla trafik ve yol güvenliği yatay işaretlemeler ve düşey işaretlemeler ile sağlanırken araçlar için hız sınırı getirildi. Toprak kaymasından etkilenen ana yol için kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici olarak çevre yolu kullanılacaktır. Hatırlatıyoruz, Kırcali Komotini Uluslararası Karayolu Mart ayı başlarında Yunanistan kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle kapatılmıştı. Varna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası 31 Mayıs'ta kadınlar bireysel ve takım alet finalleriyle sona erdi. Bulgaristan 4 altın ve 4 gümüş madalya kazandı. Stiliana Nikolova kazandığı gümüş madalya ek olarak top ve kurdele dallarında da grup şampiyonluğu ve gümüş madalyalar elde etti. Top dalında altın madalyaya ulaşmasına sadece artistik hareketler bölümünde onda 1 puanlık fark engel oldu. Stiliana Nikolova'nın madalyalarına ek olarak kızlar ve kadınlar takım etkinliklerinde kızlar altın madalya kazanırken Siyana Alekova çember dalında, Dea Emilova ise lobut dalında gümüş madalya elde etti. Yarın ülke genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Orta Balkan dağlarında ve güneybatıda sağanak yağış bekleniyor. Salı günü en düşük hava sıcaklıkları 11 ila 16 derece arasında değişirken Sofya'da 12 derece olması bekleniyor. Gün içinde çok bulutlu hava hakim olacak ve birçok yerde gök gürültülü yağışlar görülecek. Orta Balkan dağlarında ve güneybatı Bulgaristan'da sağanak yağış bekleniyor. Dolu yağışları olasılığı da mevcut. En yüksek sıcaklıklar Doğu Bulgaristan'da 21 ila 22, güneybatı bölgelerde 27 ila 29 derece arasında olacak. Başkentte ise 24 derece olacak.

0: kıyılarında çok bulutlu hava görülecek ve birçok yerde özellikle öğleden sonra güney kıyılarda olmak üzere sağanak yağışlar görülecek. Doğu, güneydoğudan orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 22 ila 24 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Dağlarda çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Balkan dağlarının orta kesimlerinde ve Rila-Rodop dağlarında bazı yerlerinde sağanak yağışlar görülecek. Dolu yağacak. Batıdan ılımlı ile kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 18-2000 metrelerde 12 derece olacak. Çarşamba günü ülke genelinde değişken hava hakim olacak. Sabah saatlerinde güneşli, öğle ve öğleden sonra gece yarısına kadar birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve dolu görülecek. Güneydoğudan esen rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları artacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençev ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü'nde birlik, yaratıcılık ve güzellik sloganıyla hafızalara kazanan Uluslararası Çocuk Asamblesi Barış Bayrağı 2026 yılında yeniden çocukları ve gençleri bir araya getiriyor diyerek Kambanite mevkiinde simgesel çanların bir kez daha geleceğe umutla çaldığını bildireceğiz ve konu hakkında detaylar paylaşacağız. Ne zaman mı? İlk şarkımızdan hemen sonra. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, 2026 yılının Haziran ayında Uluslararası Çocuk Sanat Festivali fikrini yeniden canlandıran Barış Bayrağı Asamblesi yeniden düzenlendi. Bu etkinliğin düzenlenmesinin sebebi Birleşmiş Milletler'in 1979 yılını Uluslararası Çocuk Yılı ilan etmesiydi. Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Kültür Komitesi başlangıçta uluslararası bir çocuk eserleri sergisi düzenlemeyi planlamıştı. Ancak fikrin geliştirilmesi ardından Sofya'da 77 ülkeden çocukların katılımı ile ilk çocuk asamblesi düzenlendi. 10 günlük çocuk bayramının son gününde farklı ülkelerden gelen 68 çanı içeren Barış Bayrağı anıtı açıldı. Bu çanları sadece çocuklar çalabilir. 2026 yılında asamble aynı adı taşıyan vakfın başkanı ve korucusu Ludmila Zhivkova'nın kızı Evgenia Zhivkova'nın girişimi üzerine düzenlendi. Ludmila Zhivkova, Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Todor Zhivkov'un kızıydı ve 1970'lerin sonlarında 1981'de vefat edene kadar Bulgaristan'daki rejimin kültür politikasını yönetti. Barış Bayrağı anıtının açılışında yaptığı konuşmada Zhivkova şunları söyledi.
1: Mili deca, tvorci na noviya svyat, tırjestveniyat hor na svetlinata.
0: Sevgili çocuklar, yeni dünyanın yaratıcıları, tüm dünya halklarının saf sesini ve özlemini yansıtan görkemli ışık korosu, birlik için bir anıt dikti. Işığın sesi yaşam ateşini yaktı ve kardeşlik adına ellerinizi birleştirdi. Cesaretin uçuşunda cesur hayaller evreni aştı ve evren yaratıcılığın ruhani meşalelerini yansıttı. Işığın şarkısında parıldayan geleceğe yönelik güzel özlem, uzayın

ateşlerini yaktı. Cesurların yolunu aydınlatan topluluğun çan sesleri kalbin hazinesini açtı ve o güzelliğin çağrısını kabul etti. Yaratıcılar, öncüler, yeni dünyanın kararlı antlaşmasını taşıyan, geleceğin elmaslarını yontan, cesur ve kanatlı sizler ateşin yolunu seçtiniz. Sonsuzluk okyanusunda sevgi kalkanınız, yaratıcılık kılıcınız olacak. Özgürleştiren, onaylayan, fetheden, sonsuza dek yanan bir zafer. Ortak iyiliğin güzelliğini soluyan bir zafer. Sözlerini kullandı Lyudmila Živkova. İlk asamblenin sloganı birlik, yaratıcılık, güzellik idi. 1989 yılına kadar Kambani'de çanlar mevkiinde ilki 1979'da ardından 1982, 85 ve 88 yıllarında 3 toplantı olmak üzere 4 asamble düzenlendi. Asambleye 138 ülkeden 3900 çocuk ve Bulgaristan'dan 14000 çocuk katıldı. Festivaller sırasında çocuklar beraber yarıştılar ve diğer katılımcı ülkelerin kültürlerini tanıdılar. 1983 yılında Peter Stupel'in bestelediği ve Petya Yordanova'nın yazdığı Bodras Myana Korosu'nun seslendirdiği Merhaba Merhaba Sofya Asamblesi şarkısı Barış Bayrağı Uluslararası Çocuk Asamblesi'nin bir nevi marşı oldu. Evgeniya Živkova 10 yıl sonra 1999'da annesinin çocukların yeteneklerini sergileyebilecekleri doğrudan iletişim fikrini yaşatmak amacıyla barış bayrağını çok daha mütevazı bir ölçekte yeniden canlandırdı. Onun sözleriyle bugünün koşulları ilk asamblenin yapıldığı dönemden çok farklı. Ancak tam da bu nedenle asamblenin birlik, yaratıcılık ve güzellik sloganının yeni nesil çocuklar ve gençler tarafından duyulması gerekiyor. Bu yılki asamble çocuklar dünya barışı için sloganı altında gerçekleştiriliyor. Katılımcılar tüm temel insan haklarının ön koşulu olan barış hakkı çağrısında bulunuyorlar. Bu yılki asamblenin katılımcıları çoğunlukla Bulgaristan'dan. Programda çocuk konseri ile 1970'ler, 1980'ler ve 1990'ların oyunları sergilendi. Etkinlik kapsamında Bulgar Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu tarafından hediye edilen ve başkentin Mladost semtindeki çanlar mevkiinde bulunan barış bayrağı anıtında yerini alacak olan çanın kutsama töreni de düzenlendi. 37 metre yüksekliğindeki anıt 4 ana yöne doğru uzanan 4 adet dikey beton pilondan oluşmaktadır. Pilonların tepesinde 7 kıtayı simgeleyen 7 çanın asılı olduğu büyük bir küresel yapı bulunmakta. Alt kısımda ise şarkıcılar olarak adlandırılan 20 çan daha bulunuyor ve bu çanlar ana 7 çanla birlikte müzik eserlerinin icra edilmesini sağlıyor. Anıt, katılımcı ülkeler tarafından hediye edilen çanların yer aldığı her biri 60 metre uzunluğunda 2 yatay yarım daire ile çevrilidir. En eski çan 11. yüzyıldan kalmadır. Bulgar çanı 1300 kilogram ağırlığındadır ve Bulgar Devleti'nin kuruluşunun 1300. yıl dönümü şerefine dökülmüştür. 2002 yılında ise 1989'dan sonra buraya gelen ilk çan Papa 2. Yuan Paul'un Bulgaristan ziyareti sırasında hediye ettiği çan olması ise anıtla ilgili ilginç bilgiler arasındadır.

0: böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik ve akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programında şimdi sizden bize gelen mesajlar var. Telefonlar da açık, dediğimiz gibi çalmasını bekliyoruz. Ve hemen cumartesi gününden olan mesajlarla başlıyorum. Nurhan Beyzat profilinden gelmiş. Selam, ben Bojan Köyü'nden Nurhan. Abim Bilhan'ın bugün doğum günü, onu selamlamak istiyorum. Kendisi Almanya'da. Hangi türkünüz sıradaysa onunla selamlamak istiyorum. Bir de Türkiye'de gelinimiz var, adı Zühre. Onu da selamlamak istiyorum. Onun da bugün doğum günü var. Sizi her gün dinliyorum, sağ olun, teşekkür ederim diye yazmış Nurhan Beyzat. Ve bizler de bugün... belki cumartesi günü yazdıklarına göre cumartesi günleri doğum günleri olan Birhan Bey'in ve Zühre Hanım'ın geçmiş doğum günlerini kutluyoruz. Sağlık diliyoruz onlara ve ailelerine. Hemen ilk dinleyicimizi alalım, bakalım bizi kim nereden arıyor. İyi günler.
2: İyi günler, iyi yayınlar Bedri Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben bugün sizin aracılığınızla bir doğum günü için arayayım.
0: Tabii tabii, buyurun.
2: Selamlama yapayım.
0: Evet.
2: O kendisi de Dolet Köyü'nden, ismi Aliye. Bugün doğum günü var onun. Allah'tan ona sağlık, sağlamlık, mutluluk dileyim ailesine birlikte. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun diyeyim.
0: Ne güzel, ne güzel dileklerde bulundunuz. Peki sizin de isminizi alalım.
2: Benim ismim Gülşah.
0: Gülşah Hanım, tamam. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. İlk türkümüz sizin için gelecek başta.
2: Sıradaki türkü gelsin ona.
0: Ve Aliye Hanım'a, evet, doğum gününü tekrar kutluyoruz. Hem ona hem size sağlık diliyoruz. Aradığınız için teşekkür ederiz. Hamza Zeynep Karaca profilinden gelen mesaj. Cumartesi günü göndermişler. Merhaba Şevki. Bu güzel röportajı ikinciye keyifle dinledik. Hamza abinle beraber yine gururlandım. Bak nasıl Türkçemizi bilen, koruyan gençler var diye. Ondan da Türkçemiz yaşıyor, yaşayacak. Röportajda dinlettiğiniz türkülerde ek olarak daha da keyif kattı yayınınıza. Çok teşekkür ederiz. Bayramın son günü olduğu için nice bayramlara sağ olun, hep var olun diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, genç dinleyicimiz, radyo dostumuz, arkadaşımız Tanju Ahmet ile Şevke Çakır'ın çok keyifli ve güzel bir sohbeti oldu. Ve bunu Zeynep Hanım dile getirdiğiniz için teşekkür ederim.

0: Tamam oldu Kamil Bey ve sizi tanıyan herkes için selam olacak ilk türkümüz. Teşekkür ettik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: İyi günler. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir.
1: Sevzönlü'den, ben Büyükdere'den Sevzön. Doğum günü var. Onun doğum günü kutluyorum.
0: Evet. Bana... Radyonun Bastan sesini da... kısabilir misiniz? Sadece telefondan dinleyin lütfen. Evet Sevcan Hanım'ı kim selamlıyor?
1: Nehime Osman.
0: Ha Nehime Hanım evet.
1: Ondan sonra belediyede masanın çorba getirirse Ercan onu da.
0: Ercan Bey'i de selamlıyoruz tamam. Ve sizi tanıyan herkes Nehime Hanım olur mu?
1: Tamam.
0: Tamam selamlar sevgiler gönderdik. Ve hadi şimdi güzel türkümüzü, ilk türkümüzü söz vermiş olduğumuz üzere dinletelim. Fatma Gül Hüseyin söylesin, bostan ektim desin.

Sıradaki mesajımız Hatice Recep'ten geldi. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulyana'dan. Bugün benim bir tanecik torunum Mete'in doğum günü var. Ona okulunda başarılar dilerim. Güzel bir hayatı olsun bizimle beraber. Selamlar, ben annesi ve dedesi Salih, anası Fatme, babası Mehmet ve çocuk bayramını da kutluyoruz onun ve bütün çocukların. Sağ olun, iyi ki varsınız. Ve yakışıklı Mete'nin fotoğrafını göndermiş Hatice Hanım. Ne kadar büyümüş öyle. Maşallah diyoruz. Allah çok güzel bir ömrü olmasını nasip etsin. Çiçek fotoğrafları da göndermiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyoruz ve tekrar bütün çocukların bu bayramını kutluyoruz. Böyle bol oyunlu, neşeli, çok güzel çocukluk geçirmelerini diliyoruz. Ve böyle büyüdükçe de aslında hayattan böyle zevk almalarını, böyle ufak tefek şeylere mutlu olduğu o anları daima böyle çocuksu duyguyla korusunlar diyoruz. Biz büyüklere de bunu diliyoruz. Aylin Süleyman yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Kırcali'nin Nanovita köyünden Aylin Süleyman. Konfeksiyonda çalışan arkadaşlarımı selamlamak istiyorum. Zehra, Hörü, Enbiye, Gülcan, mümkün olursa komşumuz olan Halil Bekir'den güzel bir türküyle demişler. Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a, Hörü Hanım'a, Enbiye Hanım'a, Gülcan Hanım'a ve bize yazan

Aylin Hanım'a kolaylıklar diliyoruz. İşiniz gerçekten neşeyle olsun, kolay geçsin diyoruz ve şimdi güzel türkümüzle her birinizi selamlıyoruz. Halil Bekir söylüyor. Sayamam ömrümden sensiz geçen günleri, kalbimdedir sevgilimin sözleri diyor.

sıradaki mesajımız Sadiye Oscar profilinden geldi. Sayın Bulgaristan Radyosu selamlar. Ben Sadiye, Gulam Ugradişte'den. Bugün Bürhan'ın doğum gününü kutluyoruz. Kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Sevdikleriyle birlikte ninesi Selime, babası Bülent, annesi Firdevs, bir de torunlarımı Anıl ve Ozan, Selinay ve Merve'yi selamlıyorum. Bayramları kutlu olsun diye yazmış Sadiye Hanım. Bürhan Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Sağlık diliyoruz hem ona hem de bütün ailesine. Ve sıradaki türkümüzde sizleri selamlıyoruz. Ahmet Şaban söylüyor. Burgaz'dan yarim gelecek.

0: Sıradaki mesajımız devamlı dinleyicimiz Kerim Ahmet'ten. İyi günler, hayırlı haftalar. Ben Razgrad'ın Nojarovo köyünden 10 yaşından beri sizleri dinliyorum sevgili radyo çalışanlara. Şevkiye Hanım Kerim Ahmet'ten 1500 puan kazandı. Çünkü rahmetli Beyti Beytullah abimizle büyüdük biz. Cenneti mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Bu mesajı okursanız sevinirim. Yazan Kerim Ahmet, Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de öyle Kerim Ahmet Bey, siz de Allah'a emanet olun diyoruz. Puan içinde teşekkür ettik. Evet, çok güzel bir konserimiz vardı bu sabah. Dinlettik. Beğeninizi de aldıysak ne mutlu bize. Sıradaki türkümüzle şu anda bizi dinleyen herkesi selamlıyoruz. Sıradaki türkümüz Raziye Fazlı'dan olacak ama ondan önce dinleyicimiz var. Hemen alalım. İyi günler. Alo.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Ben Şümin Sancar Timarova köyünden Rabia Hanım.
0: Nasılsınız Rabia Hanım?
1: İyi, bunu şükür edeceğiz.
0: Evet, öyle şükür. Evet, buyurun.
1: Ben isteyeyim bugün 3 tane evraklığımı selamlama.
0: Evet.
1: Bugün neyemezin doğum günü var ayın 1'inde. Ayın 9'unda Yusuf'un doğum günü var. Ayın 15'inde de Dilber'in doğum günü var. İsteyim 3'ünü de hani bir yıl oldu selamlama.
0: Evet, tamam, selamlayalım. Buyurun, neler dilemek istersiniz? Her birine dileyin bir şeyler.
1: Onlar Yusuf'la Mehmet bir şiförleri.
0: Evet.
1: Sadece çalışıyorlar. Allah onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömür versin.
0: İnşallah.
1: Ben Şümen Sancar dikiş yerinde. Şümen'de işliyor.
0: Evet. Peki Mehmet Bey ile Yusuf Bey yurt dışına mı gidiyorlar yoksa Bulgaristan içinde mi?
1: Hayır, yurt dışında.
0: Evet.
1: Yurt dışında.
0: Özlem de oluyor. Evet, peki uzun mu oluyor çıkışları? Nasıl?
1: Uzun oluyor, uzun.
0: Evet.
1: Gelmedi
0: daha. İnşallah radyo aracılığıyla böyle radyo telefon üzerinden, internet üzerinden de radyoyu dinleme fırsatları olur ve onları selamladığınızı duyarlar.
1: İnşallah.
0: Tamam. Evet.
1: İyi günler dileyim size, hadi.
0: Teşekkür ederiz. Biz de sevgimizi gönderdik Rabia Hanım size. Mehmet Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Onun bugünmüş doğum günü, sağlık diliyoruz. Ve ardından da Yusuf Bey'in doğum günü gelecek. Dilber Hanım'ın da doğum günü. Her birine bizler de sağlık diliyoruz. Böyle uzun uzun yıllar aileleriyle birlikte olsunlar. Rabia Hanım'la birlikte olsunlar diyoruz. Ve güzel türkümüzü onlar için dinletiyoruz şimdi. Raziye Fazlı söyleyecek. Penceresi yola karşı diyor.

0: Ve o koğuştan Meyra Hanım şu anda hattımızda. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza Meyra Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyiz siz?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: İstiyorum selamlamaya o koğuştan Adile abimi. Doğum günü var. Doğum gününü kutlamayı istiyorum. Sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.
0: Amin. Biz de katılıyoruz bu dileklere Meyra Hanım. Şimdi birlikte misiniz yoksa?
1: Yok, değiliz.
0: Değilsiniz.
1: Ama dinliyordur büyük ihtimalle.
0: Evet, ne güzel. Tez zamanda bir araya gelin, böyle güzel sohbetler edin diyoruz Meyra Hanım. Aradığınız için teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz başta sizin için gelecek. Çünkü siz aradınız ve selamlıyorsunuz. Ardından da Adile Hanım için gelecek.
1: Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler gönderdik sizlere. Ve mesajlarla devam ediyorum. Şimdi gelen bir mesaj Mürsel Osman Hasan profilinden geldi. İyi günler sayın sunucularım. Ben Veliki Preslav'ın Milanovo köyünden Fatme Şaban. Fatma Hanım bize yazmış. Bugün küçük torunum Yazmira'nın doğum gününü kutluyorum. Allah'tan ona sağlık, sağlamlık, mutlu çocuk yılları diliyorum. Ablasının da Mayıs'ın 17'sinde doğum günü vardı. İsmi Yağmur. Onu da aynı şekilde kutluyorum. Okulunda ve hayatında başarılar diliyorum ve her ikisinin de doğum günleri kutlu ve mutlu olsun. Tebrik edenler ben, babaannesi Fatma, dedesi Mürsel, babası Osman, anası Ayşe, anneannesi Güldü. Hepimiz onları çok seviyoruz ve size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diye yazmış Fatma Hanım. Bizler de teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız ve buradan doğum günlerini kutluyoruz. Yazdığınız için size de teşekkür ettik. Çok güzel bir türkümüz var. Güzel seslerimize, güzel türkülerimize hiç ara vermiyoruz ve Emel Tabakova'yı dinliyoruz şimdi. Yolunu beklerken güzelim diyor.

Hemen bir düzeltme yapıyorum. Yılanova'dan Fatma Hanım şimdi yazdı. Yazmira'nın ve Yağmur'un annelerinin ismi Gülfiye'ymiş. Düzelttik hemen ve son mesajımız Remziye İbrahim'den geldi. Metin'in doğum gününü ben de kutluyorum. Bol oyunlu günler diliyorum. Okulunda da başarılar diliyorum. İyi ki doğdu. Sizlere de çok teşekkürler demişler. Ve bugün de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Huzurunuzdan Vasfiye Şaban'ın söylediği Binnaz Kızı türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.